Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bye-bye.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: uyut beni, uyut beni.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Yapı Kredi World'lular...

0: an vergi avantajı sağlayın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'dır,
2: Best Allianz.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına

0: 6 taksit fırsatıyla.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg KT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Some days you're the only thing I know. Only thing

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazarlamadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: BES'li olabilir ama her BES Allianz BES olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen BES'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
7: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
8: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
10: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Kalbini ne ben sana anlatabildim, kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I'm losing my self control.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
7: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
8: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Yapı Kredi World

0: Keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, SigortamNet.
3: Reklam.

reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: geçiş yapın, 7/24 destek alın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.

0: reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazarlamadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Yapı Kredi World'lüler Opet'e

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy.

0: ürünlerinize varan vergi avantajı sağlayın.
1: Lezzet arıyorsan Festi Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net Sigortam.net.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes, bes, Allianz'dır. Bes, bes, bes, Allianz.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: İyi bayramlar efendim. Bayramın üçüncü gününde de karşınızdayız. Bu sefer genç neslin önemli temsilcilerinden biri olan Melis Fis ile beraberiz. Ay, hiç yakışmıyor ağzıma böyle kurumsal açılışlar. Ya şimdi bayram, doğru söyle, sen bayram çocuğu musun? Yani böyle bayram seven, gidip büyüklerin elini öpen, onlardan harçlık alan falan biri misin?
1: Öyleydim, evet. Çocukken gerçekten öyleydim ama şimdi artık çocuk sayılmıyorum herhalde.
0: Kaç yaşındasın şu anda?
1: 25 olacağım Eylül'de.
0: Evet, hala genç statüsündesin.
1: Evet, ama bu sefer kardeşim benden harçlık alıyor mesela. O seviyeye geçtim.
0: Ne kadar veriyoruz? Bak, geldi elini öptü. Kardeşin kaç yaşında?
1: 4.
0: Ay, geldi elini öptü abla diye.
1: Ya o şu anda bu kültürü öğrensin diye, yani biraz sembolik. 200 lira falan.
0: Öptürüyor musun elini?
1: Tabii. Ay, öğretiyoruz ya tabii ki. Ya, öpemiyor, tam anlamıyor konuyu.
0: 200 lira veriyorsun.
1: Veriyorum işte, böyle ailecek bayramlaşıyoruz. Bizde o kültür hala devam ediyor ama ben artık o harçlık alan taraftan birazcık da harçlık veren, benden daha çocuklar küçükler olmaya başladı ailemde çünkü. Ama güzel, çok severim bayramları.
0: Ama sen şimdi tabii bayramlar sana birazcık sahne de aynı zamanda, tabii çalışıyorsun da.
1: Tabii tabii, benim özel günüm çok kalmadı artık. Hmm. Yani mesela bir arkadaşım evleniyor oluyor, düğünü oluyor, çok yakın birinin doğum günü oluyor. Çoğu şeye katılamamaya başladım artık, o seviyeye geldim. Hatta çok ilginçti ki bundan yıllar önce ben Kenan Doğulu'yla konuşmuştum ve bana demişti ki bir gün gelecek hiçbir özel güne katılamayacaksın biliyor musun falan demişti. Benim daha hiç konserim yoktu o zaman. Ben de, aa, öyle mi olacak bakalım falan dedim ve şu an gerçekten anladım ne demek istediğini.
0: Ama ne var, altın almak zorunda değilsin, öyle
1: bakalım. Düşün, bazen üzülüyorum ya.
0: Ama altın alacaksın, tam altın kaç para oldu düşün. Doğum gününe katılıyorsun, hediye alman gerekiyor.
1: Doğru, o da bir bakış açısı.
0: Yani rahat rahat bir telefon aç, bir story koy, bitti gitti.
1: Doğru.
0: Ha, bedava. Olaylara böyle bakalım hayatım. Madem bu tarafı
1: pozitif
0: kötü,
1: tarafından
0: bakalım yani. Evet. Ay Melis, neler neler yapıyorsun, ne kadar güzel. Bütün Türkiye'de gitmediğin şehir kalmadı.
1: Evet.
0: Ve bunu bu yaşında yaptın, helal olsun sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar yani sanatçılar geldi geçti, kimler geldi geçti, kaç yaşlarındalar. Onların yapmadığını sen şu yaşında hallettin.
1: Evet.
0: Böyle bir şey mi vardı, gideceğim 81 ile de falan diye böyle delirmişliğin mi vardı? Yani böyle bir utkun mu vardı?
1: E şöyle, aslında ben sosyal medyada büyüdüm biliyorsunuz. Hı hı. Ve takipçilerimi çok seviyorum ama sosyal medya bir yere kadar, hayranlarına ulaşabiliyorsun oradan. Çünkü seni sadece beğenebiliyorlar, görüyorlar, yorum yapıyorlar. Ama insanın sevdiği kişinin gözünün içine bakması, onun elini tutması, onunla sohbet etme şansı bulması bence bambaşka bir yakınlık bağı kurduruyor insana. Ve bunu çok hayal ediyordum ama cesaret edemiyordum. Sonra babamla geçtiğimiz yılın başında oturduk, ne yapsak ne etsek. Dedi ki gel dedi, Melo Turne yapalım. Adını da Melo Turne koyduk. Bütün Türkiye'yi gezelim, 81 şehire gidelim ve bunu yapan ilk kadın sanatçı oldum. Bir kişi daha yapmış benden önce.
0: Kim?
1: Sagopa Kajmer yapmış. Aa. Onun dışında hani 80'e ulaşan vardır ama 81'i tamamlayan ikinci, hı-hı, kişi oldum aslında. Ve bir yola çıktık babamla beraber, ekibimizle tabii ki beraber. Her yere gittik aklınıza gelebilecek.
0: Bunun kaç zaman içinde, yani kaç yılda yaptın?
1: Bir yıl içinde yaptım.
0: Bir yıl.
1: Evet. Yeri geldi, harika, 30 gün eve gitmedik.
0: Fakat senin şöyle bir özelliğin var Melis, sen hiç ayırmıyorsun, bak çok enteresan, ya çok eşitlikçi bir ruhun var. Yani 30 kişilik 50 kişilik salonda da aynı coşkuyla, 5000-10000 kişinin karşısında da aynı coşkuylasın. Bunu nasıl beceriyorsun ve bu yaşında bu bilinçte olman da şahane.
1: Teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: Bu da mı babanın fikri?
1: Bu biraz bence içten de gelen bir şey, sadece aşılanarak verilecek bir fikir değil bence bu ama... O heyecan, ben sahnede olmak beni heyecanlandırıyor. Ben şu anda da çok heyecanlandım. Şu an bir konser vermiyoruz ama şarkı söylemek, birilerinin karşısında beni izleyecek insanları bilmek bana heyecan veren bir şey. Ve bu turnede bunu deneyimledim. Harbiye'de konser veriyorum, 5000 kişi sold out olmuş. Bir hafta sonra gittiğimiz bir şehirde konser yok. Öyle bir kültür yok orada ve konser salonu da yok dolayısıyla. Ve bir düğün salonunda olmayan bir sahneyi biz yaratıp, kendimize bir sahne kurup konser veriyoruz ve ben bundan da aynı keyfi duyuyorum. Çünkü yine benim hayranım orada, onları nasıl ayırt edebilirim? Hepsi canımdan bir parça ve hepsi gözümün içine bakıyor, hepsi beni çok seviyor. O enerjileri bana geçtiğinde ben de aynı enerjileri onlara vermek için elimden geleni yapıyorum. Ne mutlu
0: hani
1: bana, yer
0: hani desem ki sana çok travmatik bir çocukluğun var, işte kötü bir ailede büyüdün, hayranların tarafından işte böyle sevilmek, açlığını, öyle bir şey de yok ve bu kadar humanist bir şekilde yaklaşabilmen.
1: Belki de bu yüzden de olabilir. Çünkü çok sevgi dolu büyüdüm. Ne mutlu ki bana, çok şükür ki. Ve geçen de belki söylemişimdir görüştüğümüzde, ben mutluluk yaymak istiyorum, pozitif yaymak istiyorum. Hem sosyal medyada hem arkadaşlık ilişkilerimde hem hayranlarımla olan ilişkimde. O yüzden belki de o işte karşılıklı bir alışverişe dönüyor bu mutluluk, enerji.
0: Sana en çok ne yapmak istiyor hayranların? Yani gelip sarılmak mı, öpmek mi, fotoğraf mı? Ya da işte bize şunu yap demek mi? Ne istiyorlar senden en çok?
1: Kesinlikle tanışmak istiyorlar. Fotoğraf
0: tamam.
1: çekilmek
0: Geliyorum
1: istiyorlar.
0: Yanına ben senin evet. hayranım. Yaşım kaç olsun?
1: Yaşınız kaç olsun? 12.
0: 12. Ay onlar. Geldim 12. Melisa abla.
1: Kesinlikle fotoğraf. İlk tamam. önce fotoğraf çekiyoruz. Tamam. Sonra imza veriyor oluyorum. Eğer zaman varsa kesinlikle konuşmak istiyorlar, sohbet etmek istiyorlar ve istisnasız hepsi bana bir hediye hazırlamış oluyor. O ya. Kadar tatlı ki evlerinde uğraşmışlar. Kimisi haftalar sürmüş resimler yapmış, kimisi kendi için çok değerli bir eşyasını koymuş. Çok tatlılar, böyle paketler paketler benim adıma resimler yapıyorlar. Yağlı boya yapan var, benim heykelimi yapan var. O kadar ilginç ki yani bu hediye durumumuz oluyor. Valla onun dışında ben bir sürü teklif alıyorum. Yani mesela bana şey diyenler oldu işte. Ya işte doğum günüm var, yarın gelir misin diyorlar mesela. Hatta çok o kadar tatlılar ki bu da çok hoşuma gidiyor. Muhtemelen beni böyle evlerinin kızı gibi görüyorlar.
0: Gel bizde kal.
1: Ben, evet gerçekten gittiğim birçok şeyde bugün bizde kalır mısın diyorlar. Ben çok isterdim ama konsere gideceğim, devam ediyorum. O kadar doğal ve enerjik yani, çok güzel.
0: Aslında bir yapabilirsin bunu her şehirde bir kere.
1: Evde kalma
0: işi. Böyle bir kura çekerek böyle. Aa.
1: Şey yapmayı düşünmüştüm aslında, böyle sürpriz mesela bir doğum günü partisi.
0: Şu anda baban ruhun teslim ediyor izlerken bunu. Kura çekip yani? Evde kalacak.
1: Bir doğum günü partisine katılmak, böyle hayranımın evine gittim veya onun mesela işte alışveriş yapıyor onun yanında, böyle sürpriz böyle bir şeyler yapmak istiyorum.
0: Yapabilirsin ya bunu. Evet. Yani bu belki de hani senin için bir günde olacak bir şeydir.
1: Tabii tabii. Birkaç kere yapmışlığım var, çok güzel oluyor geri dönüşleri. Evet.
0: Şimdi yaş ortalaman kaç? 12 dedin ama az önce 12'yi bilerek mi söyledin? Öylesine mi söyledin? Yaş ortalaman kaç?
1: Benim yaş ortalamam çok aralık. Hı. Çok aralık yani. Şöyle söyleyeyim, 2 yaşından 82'ye kadar bulurum ben.
0: Var çünkü yani var. Yani yetişkin yaşlar da var, senin hayranın.
1: Şöyle bir yanılgı var. Bir hani çocukların şarkıcısı gibi bir durum oldu. Evet. Bunun sebebi konserlerime gelen ağırlıkta ve sesi duyulan bir kitlem. Çok da güzel, çok da seviyorum, çok da mutluyum. Ama şuna ben şahidim ki bu kadar dijital platformlara şarkım yükleniyor. Ben 11 yıldır içerik üretiyorum. Ben zaten varım yani. 5 yıl önce de bir şekilde ben vardım. İnsanların hayatında karşılarına çıkıyordum. 10 yıl önce de bir şekilde çıkıyordum. Şu anda da işte Kara Kedi'yle, onunla bununla, şarkılarımla, projelerimle yine karşılarına çıkıyorum. Ama şey hissediyorum, mesela sokağa çıktığımda İşte bir restoranda garsonun beni tanıdığını hissedebiliyorum veya yoldayken benimle gelip fotoğraf çekilen gençler, benim yaşlarımda birçok kişi oluyor. Bir sürü zaten daha küçük yaşta hayranları var. Onların anne babaları da dolayısıyla beni tanıyor oluyorlar. Şey diyorlar mesela, arabada hep seni dinliyoruz, sabah akşam seni dinliyoruz, hep aynı şarkını dinliyoruz falan diyorlar. Onlar konsere geliyor. Hmm. Aslında o yüzden her ne kadar spesifik bir yaş aralığım varmış gibi görünse de çok geniş bir yelpaze oluşmaya başladı son yıllarda. Ne mutlu bana.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Ben asıl bir proje yaptım, onu biliyor musun?
0: Ne?
1: İngilizce bir içeriklerimi yüklediğim bir hesap açtım. Onu hiç biliyor musun?
0: Aa, bilmiyorum. Anlatsana.
1: Acayip bir şey oldu. Bu yılın başında dedim ki, ben dedim global kariyerimle ilgili bir adım atmak istiyorum. Çünkü hep hayal kurarım. Dünya starı olacağım, dünya starı olacağım. Ama nasıl olacak bunu bilmem. Belki de bir gün birisi beni keşfedecek falan diye evde oturup bekliyorum. Dedim ki ben böyle bir kız değilim. Ben hep aksiyon alan bir kızım, çalışan bir kızım. Ama hiçbir şey yapamadım bu hayalimle ilgili. Sadece evimde oturup İngilizce...

0: 5 ay geçti hesap açılalı ve 650 bin takipçim oldu ve hepsi globalden. Acayip işbirlikleri, acayip böyle ünlülerin benimle etkileşime girmesi.
1: Bir globalden, bunlar global, da globalden.
0: Evet, global oldu. Hı-hı. Ve orada da mesela içerik üreticiliği tarafındayım hala. Evet. Ve çok da aslında sevdiğim bir oyun alanı olduğunu hatırladım benim için. Yani muhtemelen ben ne olursam olayım hayatımda o içerik üretme kısmı hep olacak. Çok keyif alıyorum çünkü.
1: Ya sana çok saçma, hiç sormadığım ve sevmediğim bir soruyu sana soracağım.
0: Tabii.
1: Estetik düşünüyor musun? Niye bunu sorduğumu da söyleyeyim. Niye sorduğumu söyleyeyim. Çünkü hani o K-pop, Kore popu havanda var ya, şöyle bakıldığında o global ama hani Kore'ye has pop, hı-hı, böyle girl kızı gibi, evet, duruyorsun ya. Hiç, şimdi tavan öyle ama hiç sen estetik düşünüyor musun? Ya şuramı şöyle yaptırayım, buramı böyle yaptırayım, yoksa bu halini korumak mı istiyorsun?
0: Ben bu halimi korumak istiyorum. Hı-hı. Hem biraz korkuyorum aslında. Gerçekten şöyle söyleyeyim size, kulağımı ben 2 ay önce deldirdim. 24-25 yaşında olacağım. Hani o kadar yoktum. Çok şükür onu hallettim ama estetik konusunda gerçekten ben kendim için, hı-hı, bir şey düşünmüyorum. Ben estetik algı sorusunu da şöyle anlamıştım bu arada. Sosyal medyada şöyle bir durum var. Mesela işte kızlar daha çok kendini sonuçta güzel göstermek, hı-hı, istiyor ve cringe denilen bir şey var ya, böyle insanların, evet, dalga geçebileceği bir malzeme vermeyelim. Suratımı garip bir surat yapmayayım ama bende mesela hiç o yoktur. Ben o hissi hissettirebilmek için karşımdaki kişiye ne gerekiyorsa onu yaparım. Mesela bir yerde hani böyle bir bak, şu an yapayım mı? Televizyondayız, şöyle bir saat yapabilirim mesela. Yap. Bak.
1: Ya bunu ben de yapıyorum da sonra acayip acayip figürler çıkıyor.
0: Yapıyorlar ortaya. Sorun değil. Yani o yüzden ben o doğallığın yanındayım. Kendi hayatımda da öyle. Hani ileriki yaşlarımda ne getirir bilmiyorum. Hani, hı-hı, çok şey konuşmayayım yani ama şu an için ben memnunum.
1: Bunu şeyden de sordum. Sadece o cringe tırnak içindeki o hikayeden dolayı sormadım.
0: Şimdi, surat olarak sordum.
1: Evet, yüz olarak, hı-hı, sordum. Evet, yüzünün referans olduğu bir kafa var ya şu anda. Evet. Hani o Kore popu kafası. O yüzden merak, evet, edip sordum. Ben tamamen oradan sordum.
0: Evet, yok, o da yok. Hı. Yani düşünmüyorum.
1: Evet, zaten niye düşünesin ya, fıstık gibi kıstık. Yani, ne saçma.
0: Her zaman hani daha güzel olabilir. Mesela benim burnum, bakalım arkadaşlar. Daha kalkık olabilir mi? Olabilir. İşte dudağım daha kalın olabilir mi? Olabilir. Ama bunun sonu da yok. Ben kendi halimi, kendi yüzümü seviyorum. Bununla barışıyorum. İleride zaman ne gösterir bilemiyorum.
1: Her şeyin daha bu, dahası olabilir bak, ya. Bak. Yani her şeyin dahası olabilir. Aynı şey benim için de geçerli. Ben de burnum şöyle hafif kalkık olsa daha hoş olacağım.
0: Evet, gözüm şöyle çekik olsun.
1: Çekik değil mi senin gözün?
0: Yok yok, böyle kaldırıyorlar ya gözlerini. Ha. Adını da bilmiyorum.
1: Ne badem göz.
0: Badem göz, evet.
1: Badem göz,
0: badem göz yanak elma şarkımda da geçiyor aslında.
1: Yani evet, çok gereksiz bir şey. Peki etkileniyor musun Melis? Yani bakıp böyle güzellik algılarından etkileniyor musun?
0: Nasıl etkilenmek mesela?
1: Diğer takip canım ettiklerinden, canının çekmesi gibi, şöyle görünsem gibi. Hiç, yani günün sonunda tamam, aklı selim bir şekilde ona karar veriyorsun ama etki alanına girdiğin zamanlar oluyor mu?
0: Oluyor tabii ki. Hmm. Yani sonuçta insanız. Gördüğümüz her şeyden etkileniyoruz. Özellikle sosyal medyada hani gördüğün bir tatil storiesinden de etkilenebiliyorsun. Ya ben hiç tatil yapamıyorum. Hı-hı. Ya da gördüğün çok güzel bir kıza bakıp ya işte keşke benim de saçım kaşım şöyle, hı-hı, olsaydı dediğimiz illaki zamanlar oluyordur ama bu benim hayatımın hiç odak hissi olmadı aslında. O hani imrenme. Zaten bir şey istiyorsam yaparım. Zaten eğer ben çok istiyorsam o saçım öyle olsun, dudağım öyle olsun. Mesela işte spor yapan insanları görüp imrendiğim oluyor. Çünkü benim hayatımda spor çok düzensiz maalesef. Geçen sene turneyle beraber bir rutinim bozuldu. Hı-hı. Ve bunu görüp canım çekiyor. Ben de yapmak istiyorum deyip yine yapmak benim elimde bunu. Veya işte ne bileyim, güzel bir kıyafet giyen bir tarzda bir kızı görüyorum. Ve diyorum ki aa çok güzel, mesela bu parçayı ben kullansam nasıl olurdu? Hani ilham almak olarak bu hissi seviyorum ama hani kıskanayım, hani kötü hisler besleyeyim, oralarda çok yokum ve dediğim gibi böyle çok da imrenmiyorum. İmrensem yapardım zaten.
1: Spor yapmıyor musun?
0: Aman. Dans ediyorum ama sahnede 1,5 saat sayılır bence. Gerçekten ben kilo verdim. Herkes bana diyor ki sen kilo vermişsin. Diyorum ki vermedim.
1: Yo, incecik zaten, hep
0: ama
1: incecik.
0: Ama kilo verdin diyorlar. Dedim herhalde turnede her gün, hı, sahnede 1,5 saat terleyip dans edip. Yani spor oldu bence o benim hayatım.
1: Ama sen hep ince değil miydin? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sen hep incecik.
0: Yani
1: Melis çok yoruluyor musun?
0: Yoruldum.
1: Yani böyle deli gibi çalışıyorsun çünkü gördüğüm kadarıyla. Çok yoruldun mu?
0: Yoruldum ama ben bu yorgunluğu seviyorum, onu fark ettim. Çünkü hiç işim olmadığı zaman da ben sıkılıyorum.
1: Ya, evde yap, mesela. Dinlen ya.
0: Yok.
1: Aç bir dizi, gün. Dizi izle.
0: Dizi izliyorum ama, hı, bir gün yani. Bir gün. Sonra ikinci gün bir şey yapmam lazım. Bir içerik mi üreteyim? Bir dışarı mı çıksam? Ne yapsam? Hatta anneme benim şöyle bir lafım var. Çok da dalga geçer. Ben ya sosyalleşirim ya da bir işe yararım.

0: Başka üçüncü bir opsiyon yok. Yani ya sevdiklerimle zaman geçiriyorum, sosyalleşiyorum. Ya da bir işe yarıyorum, bir iş yapıyorum. Kendime katkısı olacak bir şey yapıyorum.
1: Şimdi bizim editörümüz Hande de, Hande bak senin kirli çamaşırlar yine orada.
0: Aa, ne
1: Yine bir
0: oldu?
1: bayram günü bayram Hande'ye kabus oldu. Şimdi bizim editörümüz Hande de şey var, FOMO. Fear of missing
0: Missing
1: out,
0: out.
1: kaçırma korkusu var. Mesela bir yere gidiyor ya, onu da göreceğim, bunu da göreceğim, bunu da yiyeceğim. Sende var mı öyle bir şey? Ben de kızıyorum Hande. Ya bir sakin ol, bir sal arkadaşım diyorum. Sende var mı öyle bir şey? Bunu da kaçırdım, şunu da yapayım.
0: Biraz var, evet.
1: Ha.
0: Hatta bunun yüzden anda kalamamayı bazen yaşıyorum. Hani anımın tadını çıkarmak daha önemli aslında ama ben Başak Burcu'yum ve çok da disiplinli bir insanımdır plan program
1: Ama
0: konusunda.
1: evin dağınık,
0: Evim
1: odan
0: çok dağınık.
1: dağınık.
0: Nereden biliyorsunuz?
1: Röportajlarında Hande çıkarmış ortaya her
0: Annem mi
1: şeyi.
0: aradı doğru diye.
1: Teyzeni aradım sordum.
0: Evet,
1: Gözdeme selamlar buradan.
0: teyzem de biliyor odamın dağınık olduğunu. Evet, odam dağınıktır. Ama kafam dağınık değildir.
1: Kafan derli toplu, o da
0: Değerli toplu.
1: çevren dağınık.
0: Evet.
1: Ha. Ya
0: Biraz
1: o
0: öyle.
1: nasıl oluyor? Bir dakika. O da bir tuhaf. Bir dakika, kafan derli toplu olunca çevren dedi. Benim kafam çok derli toplu. Benim evim de çok
0: Evinizde
1: derli
0: mi?
1: topludur. Her zaman.
0: Ama benim evim biraz otel gibi oldu. Ben mesela
1: Hı.
0: bir çekim için geliyorum, kıyafet provası yapacağım. 15 tane kıyafet, 20 tane ayakkabı, her şey yerlerde, bilmem ne, bavul yapıyorum. Otel şeye gideceğim, konsere gideceğim ve o
1: Hı.
0: oda öyle kalmış oluyor. Geri geldiğimde dağınık ve benim bir işim daha varsa o dağınıklığın üstüne bir dağınıklık daha ekleyip yine çıkıyor oluyorum. Biraz aslında ilgi ve
1: Hı.
0: hani zaman yönetimiyle alakalı.
1: Şimdi sen para kazanıyorsun ya. Allah daha çok versin. Şimdi sen
0: Teşekkür
1: para
0: ederim.
1: kazanıyorsun ya. En büyük harcama kalemin ne oldu Melis? Hem bu işine yatırım olarak bakıldığında. Kazandığın paraları en büyük harcama kalemin ne? Ya orkestra mı, işte kılık kıyafet mi, dansçılar mı, dansın mı? Yani neye harcıyorsun en çok?
0: Şöyle oluyor bence, yani bunu düşünmedim ama büyük ihtimalle ekiptir,
1: Hı.
0: konser vermek. Başlı başına bir masraf çünkü. Bir de üretim tarafı, bir şarkının yapım tarafı aslında.
1: Hı.
0: Klip çekmek, fotoğraf çekimi yapmak, onun aranjesi. Hani bir şarkı hemen çıkmıyor sonuçta. Bunun çok uzun bir süreci
1: Hı.
0: öncesi var ve masrafları var. Yine kendime yatırım yapıyor oluyorum. O yüzden ben mutluyum. Bir de ben kendim çok şeyimdir, tutumluyumdur. Yani böyle alışveriş yapayım,
1: Hı.
0: harcayayım. Öyle değilimdir ama tabii ki harcıyorsam işim için harcıyorumdur diye.
1: Nasıl beceriyorsun bunu? Bak 25 yaşındasın. Tam böyle gençliğin en güzel yaşlarından
0: Teşekkür
1: birindesin.
0: ederim.
1: Ve diyorsun ki alışveriş yapayım, harcayayım kafasında değilim.
0: Hiç
1: Bunu nasıl
0: değildim.
1: beceriyorsun? Yani bir de sahnedesin. Her akşam neredeyse bir yerdesin. Bunu nasıl beceriyorsun sen kostümleri o paraları harcamadan?
0: Kostüm tarafında başka bir formül, birkaç formül var
1: Ha.
0: stylist tarafında. Bir tane gidip satın alırsın bir
1: Tamam.
0: kıyafeti. Diğer yöntem, o kıyafeti alırsın, giyersin, bir markadır, geri verirsin.
1: Hı.
0: Çünkü ben şu an bir giydiğimi bir daha giyemiyorum gibi bir durum var maalesef. O yüzden benim satın almam çok saçma bu kıyafetleri, hani giyemeyeceksen bir daha. O yüzden bir de şöyle bir durum var. Ben hiçbir zaman böyle kıyafet, işte makyaj, çok geç başladım böyle
1: Hı
0: şeylere. Mesela
1: hı.
0: bütün arkadaşlarım lisede makyaj yapıyorken ben yapmıyordum. Sıfır makyaj geziyordum falan. Hani biraz böyle ilgimle de alakalı
1: Hı
0: bir şey. Benim ilgim başka şeyler oldu. O yüzden de şu anda tabii ki alışveriş
1: hı.
0: yapıyorum. Mesela kafam işte dağınık oluyor. Gideyim bir
1: Hı.
0: alışveriş yapayım diyorum ama hani bu benim hayatımın merkezinde olan bir konu değil yani.
1: En büyük yumuşak karnın yani en neresi ayakkabı, çanta, kılık kıyafette böyle dayanamadığın makyaj.
0: Ay ne aslında biliyor
1: Ne?
0: musunuz? Pembe şeyler, bir de tüylü şeyler, bir de leoparlı şeyler. Bu da yeni birkaç aydır. Leopar hiç sevmiyordum
1: Hoş
0: eskiden.
1: geldin aramıza, büyüdün.
0: Gerçekten mi?
1: Bence öyle.
0: İnanmıyorum. Ben leopar hiç sevmezdim, leopar deseni yani. Şu
1: Ben
0: anda çok
1: bayılırım.
0: sevmeye başladım. İnanılmaz. Bir de tüylü şeyleri çok seviyorum. Pofuduk şeyleri böyle. İşte tüylü bir çanta olsun, hemen alırım falan. Ki
1: Ve
0: eğlenceli bir şey.
1: pembe diyorsun.
0: Pembe de alırım, evet.
1: Oralarda bir
0: Evet, çanta
1: dayanamıyorsun.
0: severim.
1: Peki aşk Melis, bu koşturmaca içinde hiçbirinden
0: Aa,
1: hoşlanma.
0: aşk meşk
1: Yani birini
0: konuşmuyoruz.
1: buluyor musun? Hayır
0: Müzik.
1: hayır.
0: Müzik benim
1: Ha. Aa, ne o ya, yaşlı yaşlı konuşuyorsun şimdi, müzik benim aşkım. Yani hayır, hani bu da şey, bu çalışma ortamında da her şey çok zor görünüyor ya.
0: Evet.
1: Evet.
0: Oldu.
1: Tamam oldu, biri var, anladık, biri var. Tamam, sustuk.
0: Bunu sonraki programda konuşuruz.
1: Ya. Ay sonra bari program bitince söyle.
0: Olur, söyleyeyim.
1: Tamam, merak ettim
0: Şimdi herkes
1: çünkü.
0: merak edecek
1: Evet,
0: ya.
1: merak et. Boş ver, merak etsinler. Ben onlara söylemem. Programdan sonra sence bir tahminim var ama şu anda senin tepkilerinden yola çıkarak. Tamam, okey. Var mıdır böyle anne olayım?

0: falan gibi içinde. Hormonal böyle güdüler. Hmm. Bir anne olayım, bir çocuğum olsun falan.
1: Bir gün
0: geleceğe
1: evet,
0: dönük var, var. Şu an içinde mi?
1: Şu an değil tabii, ben daha çocuğum. Bir gün isterim evet. O anaçlık var bende yani. Hatta merak ediyorum nasıl bir anne olurum. Çok böyle korumacı, baskıcı bir annem olurum. Yoksa hani yap bakalım istediğini, keyfine göre yaşa falan. Yoksa hani müzik yap falan gibi böyle hani kendi yaptığım şeyle. Bilmiyorum, merak ediyorum aslında. Ve bence var o bende, o his, anaçlık hissi. Ve
0: ya,
1: kardeşim olduğu için şu an 4 yaşında. Doğru. Ve bizim aramızda tam 20 yaş var.
0: Doğru.
1: O yüzden biraz onunla böyle deneyimliyorum gibi. Tabii ki hani ablasıyım ama o... koruma içgüdüsü yavaş yavaş gelmeye başladı bana kardeşimden sonra.
0: Ama şey hani tabii o 20 yaşında anne olmuş gibi de hissedebilirsin. Kardeşe de annelik yapıyorsun
1: evet, tabii
0: çünkü
1: ki.
0: Sonuçta.
1: Ama tabii ki bir yani kardeşim olduktan sonra anne olmanın ve baba olmanın, ebeveyn olmanın ne kadar fedakarlık isteyen bir şey olduğunu ve aslında ne kadar da zor bir şey olduğunu gördüm. Hani uzaktan öyle gelmiyordu bana. Sonuçta hani büyüdüm ettim. Ya anne ya şöyle ya hani böyle. Farkında olmuyorsun etrafında olan şeylerin ama evde yaşamaya başlayınca annemle özellikle kardeşim arasındaki ilişkiyi görünce diyorum ki ne kadar zormuş. Ne kadar zormuş, kendinden fedakarlık yapıyorsun. Belki hayatını özellikle ilk doğduğu birkaç sene durduruyorsun. Bir kahve içmek arkadaşınla zor bir şey oluyor. Yani belki de bambaşka deneyimler vardı ama tabii şu an bilmiyorum. Öyle konuşuyorum yani ortaya ama bakalım, isterim bir gün, neden olur.
0: Benim de kardeşimle aramda 17 yaş
1: Aa.
0: Var. Bak senin de 20 yaş
1: Evet.
0: var. Çok keyifli bir şey
1: büyüdüğünde.
0: büyüdüğünde.
1: Büyüdüğünde.
0: Arkadaş oluyorsun o
1: Çok
0: büyüdüğün
1: merak ediyorum
0: zaman.
1: nasıl olacak bakalım.
0: Yani büyüyecek o, düşünsene. O 40 yaşına geldiğinde sen 60 yaşında olacaksın. Arkadaş
1: Evet.
0: gibi olacaksın.
1: Adı da Rüzgar bu arada. Hmm. O çünkü benim programlarımı izliyor. Ve diyor ki ya izlerken niye benden bahsetmedi diyormuş. O yüzden
0: Rüzgar.
1: Rüzgar'cığım seni seviyorum. Bir de izlemiyormuş. Çok tatlı. Daha anlamadı benim ne iş yaptığımı. Şarkı söylediğimi biliyor, dans ettiğimi biliyor.
0: Erkek değil mi?
1: Erkek.
0: İşte biraz geç anlıyorlar. Çok özür diliyoruz. Biraz öyle oluyor. Üzgünüz. Kız olsa şimdi 50 kere kostümlerini bile giyip şarkı söylüyordu. Kabul edelim, böyle yani hayat.
1: Tabii.
0: Üzgünüz.
1: Benim fanım bile değil. Geç, bayağı geç hayranım oldu Rüzgar benim.
0: O senin selebriti olduğunu bile
1: Evet.
0: Farkında değil. Evde öyle oluyor.
1: Evet.
0: Yani
1: Doğru.
0: O öyle öyle bir şey.
1: Çünkü yani çok komikti. 2 yaşında. Hani belki Türkiye'deki bütün çocuklar benim şarkılarımı dinliyor. Rüzgar'a dinletiyorum böyle. Hiç ilgilenmiyor, dans etmiyor. Yahu Rüzgar diyorum ya, ben senin ablanım, beni dinlesene. Şu an dinliyor ama sahneme bile
0: Ah
1: çıktı.
0: Canım benim. Kıskanıyor musun?
1: Yok canım.
0: Böyle anneni falan bazen ilgi bölünüyor diye.
1: Yok. Ya ben o, bence o yaşı geçtik ya.
0: Ben de hiç kıskanmadım
1: Çok
0: ama
1: yaş
0: yani.
1: farkı var yani.
0: Evet.
1: Belki daha yakın olsak bilmiyorum ama şu an yok yani. Canımdan çok seviyorum.
0: Oy. Ya da işte senin en yakın arkadaşın olacak. Kendine en yakın arkadaş büyütüyorsun bir şekilde
1: Bakalım.
0: yani oradan. Diyor ki Hande kulağıma, sürekli siyah giyen kadın bugün mor giymiş diyor. Sürekli rengarenk giyen kadın da bugün siyah giymiş.
1: Aa.
0: Sen niye öyle bir kurumsal bir eda ile geldin bize? Niye böyle bir ciddi geldin sen?
1: Bilmiyorum, böyle televizyon programı, ciddi olmam lazım gibi düşündüm ama evet. Normalde ben tabii şey böyle tozluklar, renkli işte saçma şeyler. Bir dahakine öyle geleceğim.
0: Ya Melis, senin çok ilginç bir özelliğin var. Bunu her seni konuk ettiğimde bir kere daha hissediyorum. Sende şöyle bir şey var biliyor musun? Bence bu çok büyük bir özellik, gift diyeceğim yani. Sen çok çocuksu durmakla beraber neşeli, canlı, lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül normalde senin yaşında birisi çok da öyle bir şey söylüyor değil. Senin için öyle denmiyor. Bunu çok tatlı tatlı söylemene rağmen denemiyor.
1: Nasıl oluyor?
0: Nasıl oluyor? Yani bunu sen cevabını veremezsin bence ama. Yani bu senin varoluş halin ama. Gerçekten bu nasıl oluyor?
1: Bilmiyorum. Ya teşekkür ederim öncelikle. Bu cümleyi duymuştum birkaç kere daha çevremdekilerden. Güzel bir şey benim için. Biraz aslında böyle vıcır vıcır görünüyorum ama hani iç dünyamda gerçekten daha böyle sakin, akılcı bir tarafım var. Evet, bunu yapıyoruz ama neden yapıyoruz? Bakalım bu olaydaki tehlikeler nedir, ihtimaller nedir? Biraz böyle çalışıyor kafam. Babamın çok etkisi var kafamın böyle çalışmasında. Çünkü o da böyle düşünen bir insan ve bana bunu aktardı bence. Hem genetik olarak hem fiziksel olarak konuştuğumuz için sürekli. Biraz böyle bir şey tarafım var daha sakin aslında. Ama bunu da yansıtmıyorum, çok farkındayım. Bilmiyorum, böyle seviyorum ya ikisini de içimde barındırmayı. Çünkü çok böyle nasıl diyeyim çok durgun bir insan da olamam ben. Olamam yani. Ben Şu anda böyle giyindiğim için onun bir hissi geri gelmiş
0: bir
1: olabilir.
0: Bir ağırlık geldi.
1: Bir diyorsun. Ağır ağır oturuyorum ama.
0: Bayram günü diyorsun.
1: Keşke renkli giyseydin.
0: Evet, şimdi demek ki baban da matematik bir kafa, sana da onu aşılamış. Önce riskleri falan mı hesaplıyorsun?
1: Tabii evet. Biriyle tanışınca artık başka düşünüyor kafam.
0: Ya ne düşünüyorsun? Bak biz diyelim ki seninle bugün tanıştık. Ne kafandan ne geçiyor?
1: Bir şey düşünmüyorum da analiz etmeye çalışıyorum. Hı. Mesela hani işte bana olan yaklaşımınızı, hı hı, ya da mesela bana hemen başkalarının sırrını anlatıyorsanız, hı, o bana güven vermiyor. Bana yakın olduğunuz için sır anlatmış değil de konuşmayı seven biri olduğunuz çıkarımı yapabiliyorum. Ve bu sefer ben size bir şey söylemekten çekiniyorum gibi. Yani bu sadece bir örnekti şu
0: sana
1: an.
0: Sana tanıştığında başkalarının sırrını anlatan insanlar mı var?
1: Var canım.
0: Ama çok ayıp bu.
1: Bizim nesil fena ya.
0: Hadi be.
1: Tabii herkes konuşuyor.
0: Gıybet forever.
1: Forever.
0: Ve bunu çok legal bir şeymiş gibi yapıyorlar. Yani çok normalmiş
1: çok normal,
0: gibi.
1: Çok normal, tabii. Ya ben çok böyle şey oldum son zamanlarda. Ben, ailem, sevdiklerim, 2-3 arkadaşım, işim, hayranlarım, bu kadar.
0: Sevgilim.
1: Yani şimdi.
0: Ya ne diyeceğim? Gerçekten sizin nesilde başka neler var? Biraz sizin nesilden haberler versene bize.
1: Yani nasıl bu, haberler?
0: Yani bu dediğin gibi mesela. Hani hemen ama iyi tarafları.
1: Bu herkes böyle değil canım. Değil şimdi ama izleyenler genelde, de ben öyle değilim falan. Ha,
0: iyi yok tarafları ya da. Yani dedin yani ben daha yaşımdan büyük bir ruh gibiyim aslında. Bence öylesin. Ama hani 25 yaş bandına baktığımızda.
1: Vallahi bilmiyorum ya. Ben kendim de biraz farklıyım. Hı hı. Farklı görüyorum kendimi en azından. Ya şöyle söyleyeyim. Tabii ki bir sürü tip insan var, hı hı, gençlerde de. Ama ben negatif tarafını söyleyeceğim. Bence biraz daha eski nesillere göre daha az çalışıp daha kolay para kazanmak istiyor gibi bir hissim var. Çok da, hı, emin değilim. Herkes de böyle değil tabii ki ama hani böyle örnekleri gördüm ve şey oluyorum ve nasıl diyeyim? Belki ben çok plancı biri olduğum için ama B planı yapmıyorlar gibi hissediyorum bir grup.
0: B bak, planından kastın ne?
1: B planı değil mi? Bir hayal kuruyorsun. İşte bu olmazsa sonrası ne olacak? Veya bir hayal kuruyorsun. Evet bu hayal şu an tutar ama 5 yıl sonra neredesin? 10 yıl sonra neredesin? Biraz geleceği düşünüp geleceğe yatırım yapmak üzerine bazı eylemler yapılmalı gibi düşünüyorum. Ve planlamalar yapılmalı gibi düşünüyorum. İşte bir hayal kuruyorken işte ben bunu işte 50 yaşındayken sürdürebilecek miyim? Veya 50 yaşına geldiğimde nasıl bir hayatım olacak böyle giderse? Şu an bu şekilde çalışırsam. Belki de çok daha geç gelmesi gereken düşünceler bunlar. Belki de benim yaşıtlarım normaldir, ben anormalimdir ama işte ben kendimi biraz daha böyle değişik görüyorum yani. Bu herkes böyle değil, tekrar söylüyorum. Ama bu tip insanlar görüyorum gençlerde. Yani hani zorluk yaşamak istemiyor. Hani çalışayım, hani saatleri bana uymazsa gelemem, yapamam. Hani birazcık zorlanmak gerekiyor ya aslında, hı-hı, başarıyı ve parayı ve hayatta istediğin şeyleri elde edebilmek için gibi geliyor.
0: Bir de tutku, şimdi senin de anlattığın şey, senin bir tutkun var ya hayatta.
1: Evet.
0: Ama o tutkuna rağmen bir de akılcı tarafınla 50 yaşını bile planlamak istiyorsun. Yani geleceğe ilişkin endişelerini bertaraf edecek bir yaşam planı kurmak istiyorsun. Tutkusu çok olup da böyle gözü kara olanlar mesela bunu düşünmeden de dalabiliyor ama galiba tutku da yok. Senin yaş grubunda yani öyle bir tutkulu bir şeye de sarılmışlıkları yok.
1: Olabilir ya da tutkusu olup bunu hayata geçiremiyor olabilir. Hmm. Bu da çok benim gördüğüm hikayeler. Ya çok yetenekli olup çok fazla hayal kurup bir şekilde, hmm, şartlar işte belki ailevi durumları, belki maddi durumları, belki hayatın ona sunduğu imkanlar veya belki şans. Ama o başına gelemiyor yani o tutkusunun üzerine gidemiyor olabilir. Bu da çok görünen hikayeler.
0: Şimdi Orhan Pamuk'un son kitabını okuyorum. Mesela orada asla yazar olmaktan başka bir yolu kabul etmemiş gözü kara. Yani mimarlığı falan bırakıp yazarlar deli gibi. Yani günde 10 saat çalışıyor, yıllarca hiçbir kitabı yayınlanmıyor. Yani öyle bir tutku var ki. O tutku onu hiçbir şey düşünmeden oraya yöneltiyor.
1: Evet.
0: Yani öyle bir gözü karalıktan, evet, bahsediyorum.
1: Bence bir şeyi çok sevince zaten, hı-hı, gözün bir şeyi görmüyor. Hı-hı. Engelleri de görmüyorsun, kötü taraflarını da görmüyorsun. Ama tabii herkesin hayatı başka, o yüzden herkes adına konuşamam ama kendi hayatım adına ben çok hep tutkusu olan ve o tutkusuna çok nasıl diyeyim sahip çıkan, hı hı, birisi oldum aslında. Ve ben de aslında biraz öyleyim. Başka bir şey yaparken hayal edemiyorum kendimi. Bazen böyle çok üzüldüğüm günler oluyor. Diyorum ki ya işte ben nasıl bir iş seçtim. Sonra diyorum ki yapamam. Başka bir şey istemiyorum. Bu.
0: Çok üzüldüğün günler derken ne seni çok üzüyor?
1: buralar
0: hayır, hayır. Şimdi bak bu işi yaparken aksilikler vardır.
1: Teknik
0: aksilik olur, sahne bir şey olur, onu bilmem güçlendirme başka bir şey olur. Hani Ama hani çok üzülmek anlamında, evet, seni çok üzecek kadar.

0: Yani oluyor ya bir şeyler oluyor. Yani insanlar beni üzdü mesela. İnsan üzüyor ya. Zaten hep insan üzüyor. Yaşadığım durumlar bazen. Ama ben her türlü şeyim ya. Hani ben bu işi seviyorum ve gülü sevdim dikeni battı diye şarkı yazdım. Gülü seven dikenine katlanır yani. Ben sevmediğim bir işi yapıp da yine böyle durumlarda kalabilirdim. Şu an sevdiğim bir işi yapıyorum. Evet, sevdiğim işin içinde de bir sürü beni üzecek şey var ama mutlu eden de şey var. Artık pozitif taraflarına odaklanıp hayat devam ediyor. Üzülüp nereye kadar? Değil mi?
1: Bence de hani mesela delirir misin teknik aksaklıkta? İnsanı koy kenara.
0: Evet.
1: Mesela böyle teknik bir şey oldu. Ne bileyim uçağın gecikti, geç kaldı. Sahneyle ilgili teknik bir şey. Delirir misin oralarda?
0: Artık delirmiyorum. Artık yönetmeyi öğrendim, sakin kalmayı öğrendim. Ama kişisel hayatımda delirdiğim çok saçma bir konu var. O da şu, hala aşamadım bunu. Mesela 3'te buluşacağız. Eğer son dakika bana deniyorsa ki işte mesela 1 saat kala iptal oldu, buluşmuyoruz. Eğer gerçekten acil bir konu yoksa, sağlık bilmem ne. Son dakika değişikliği aslında diyelim. Buna delirmiyorum ama içten içe rahatsızlık duyuyorum ve bunu belli ediyorum dışarı yani. Herkes iyi misin falan, iyiyim iyiyim, bir şey yok ya, iptal olmuş bizim program veya işte 1 saat bilmem nereye atılmış falan. Hani o beni rahatsız ediyor kişisel olarak ama iş hayatında o kadar çok komik aksaklıklar yaşıyoruz ki sahnede de. Yani artık bunu yönetmeyi öğrendim. Panik olmuyorum. Özellikle de insanlar seni izliyorken, dinleyicilerin seni izliyorken sakin kalmak zorundasın. Çünkü sen yönetiyorsun orada. Bir sıkıntı olabilir. Oldu mesela geçen haftaki konserimde kıyafetimin arkası açılıp duruyor mesela. Yani ne yapabilirim? Şarkı söylüyorum, dans ediyorum ve çok sakin kalmayı öğrendim. Dedim ki sanki burası benim evim, onlar da misafirlerim. O kadar rahat hissetmeliyim ki bu gergin olup gerginliği seyircime yansıtmayayım. Bazen diyorum kusura bakmayın ya, o kadar işte nazar diyoruz, nazar değdi, sırtım açılmış hemen geliyorum diyorum. Sakin kalıyorum, hani böyle elim ayağıma dolaşmıyor yani.
1: Bazen
0: Veya
1: o hatayı göstermek de tatlı
0: evet,
1: olabiliyor.
0: ben
1: Sırtın dönük.
0: seviyorum.
1: Bak sırtım açılmış demek bile tatlı bir şey olabiliyor
0: Evet.
1: yani.
0: Ben Nilkara İbrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda şarkısını söylüyorum sahnede ve orada hep şey cümlesine duygulanıyorum. Daha güçlüyüm ben hatalarımla. Gerçekten ben hatalarım var. Hepimiz insanız, hepimizin hatası var. Bunu göstermekten de çok çekinmiyorum.
1: Yani şeffafsın.
0: Evet.
1: Bunu böyle anlayabiliriz değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Şeffafsın.
0: Doğru.
1: Sahnede de, burada da, evde de. Yani üçü de aynı kadın mı?
0: Evet, öyle olmaya çalışıyorum. Tabii ki evde pijama ile falan oturuyorum. Böyle şık şık oturmuyorum
1: Ya
0: ama.
1: o evet yani tuvaletle falan. Pullu
0: Yok yok,
1: pullu.
0: ben eve gider gitmez hemen.
1: Hemen pijama mı
0: Hemen
1: giyiyorsun?
0: pijama hiç. Eşofmana bile geçmem, direkt pijama. Özellikle yorgun böyle bir çekim günü bilmem neden gelsem hemen. Beni tanıyamazsınız yani. 10 dakika önce giren kızla şimdi kız
1: Tanırız ne
0: aynı
1: fark eder o pijama. O şeffaflık, o da şeffaflık.
0: Makyajımı çıkarıyorum. Evet.
1: Peki hayranım.
0: Hayranım.
1: Nedir hikayesi?
0: Hayranımın çok tatlı bir hikayesi var. Hayranlarıma yazdığım bir şarkı. Ben bütün çocukluğumu hep böyle hayran olan bir çocuktum. Hep hayran olarak geçirdim sanatçılara. Ve böyle odamın, görseniz böyle girdiğiniz odama, bütün duvarlarda posterlerle kaplı. Yatak örtümde bile sevdiğim sanatçının suratı vardır. O kadar severdim hayran olmayı.
1: Yatak örtünde kim vardı?
0: Ayhana Montana vardı. Ben onun her şeyini alıyordum. Peru falan, mikrofonu. Neyse. Ve böyle bir haftada bir değiştiriyordum da bütün odamı tekrar düzenliyorum. Yeni sevdiğim sanatçıları ekliyorum falan. Öyle bir çocuktum ve hep derdim ki umarım bir gün benim de hayranlarım olur. Umarım...
1: Senin haftada bir değişiyor muydu sevgi skalan?
0: Hayır, onu hala seviyordum ama hani yenilerini eksiyordum yani. Sonuçta çok kişi vardı sevdiğim.
1: Korkutma
0: Hayır canım, yok yok. Neyse, ondan sonra hep derdim ki işte umarım bir gün benim de hayranlarım olur. Umarım bir gün benim de fotoğraflarımı, posterlerimi duvarlarına asarlar çocuklar derdim ve şu anda bu hayalimi yaşıyorum. Ne mutlu ki bana, hepsi hayranlarımın sayesinde. Ve dedim ki benim hayran olmak, hayran olunmak ile ilgili bir şarkı yazmak istiyorum. Bu şarkıyı yazdım, ismi Hayranım. Hatta şarkının bir bölümünü de hayranlarıma yazdırdım. Hatta şöyle oldu, hayranlarıma yazdırmadım. Hayranlarımın bana yazdığı yorumlardan beste yaptım gibi bir şey.
1: Harika. O zaman dinleyelim mi Melis?
0: Evet,
1: Hadi.
0: dinliyorum.

0: Hangilerini hayranların yazdı? Bu nasıl güzellik Allah'ım? Özene bezene yaratmış.
1: Hayır. Şurası. Hemen yapayım. Dansı da var hatta. Bak şöyle bir şey.
2: Düştüm gülüşüne ey. Vah. Ölürüm sana kavur el. Vah. Badem göz yanak elma. Fanınım bir numara. Aşkım açık adres. Bak. Gel de gönlüme kur. Taht. Olurum bakışına tutsak. Ne olur bir sarılsak.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Ya Melis, korkuyor musun şeyden? Hani şimdi 12-13 diyelim ki yaşındaki bir kız sana çok hayran.
1: Evet.
0: Bir gün gelecek, 16-17 yaşına gelecek. Eskisi kadar sevmeyecek demeyeyim de eskisi kadar hayran olmayacak diyelim. Hmm. Bu seni korkutan bir şey mi? Senden uzaklaşacak.
1: Evet.
0: Bu seni korkutuyor mu, üzüyor mu?
1: Bu benim istediğim bir şey olmaz tabii ki. Tabii ki beni hep sevsin isterim ama herkes büyürken, ben kendim söylüyorum, odamda posterleri değiştiriyordum yani. Hmm. Sevdiğim sanatçılar değişiyordu veya şu an dinlediğim kişiyle 10 yaşında dinlediğim kişi aslında ortak. Sonradan şöyle bir şey oldu benim hayatımda. Küçükken dinlediğim sanatçılar, arada bir dönem oldu dinlemedim. Sonra biraz daha büyüdüm, tekrar ilk dinlediğim sanatçılara
0: öyledir.
1: Döndüm. Bu da Leopar deseni konusu gibi
0: oldu. Öyledir o işler.
1: Öyledir. O yüzden tabii ki istemem. Hmm. Korkuyorum, evet korkuyorum ama yapabileceğim de bir şey yok. Hmm. Ki var böyle hayranlarım bu arada. Mesela benim ilk daha hayran sayfalarım, daha şarkım yokken benim hayran sayfalarım vardı. Ve bu sayfanın sahipleriyle biz hep görüşürdük. Hep böyle hayran buluşmaları yapardık. Şimdi yıllar geçti. Bu kızlar büyüdü. 22 yaşında, 21 yaşında oldular. Zaten benden birkaç yaş küçükler. Ve tabii ki de aynı şekilde hayran değiller bana. Fan sayfaları yok. Ama şöyle bir şey oldu mesela. Ben Türkiye turnesi yaptım. Neresiydi ya? Osmaniye olması lazım. Osmaniye'de yaşayan o ilk hayranlarımdan bir kız bana mesaj atmış. Melis, beni hatırladın mı? Ben şu... konserim varmış burada, çok gelmek isterim. Nasıl duygulandım? Ay dedim, inanamıyorum. Sonra gördüm kızı gerçekte, canlıda, daha da duygulandım. Çok büyümüş. Hatırlıyorum o çocukluk halini. Ve bana dedi ki, çok gurur duyuyorum seninle dedi. Ben dedi seninle büyüdüm dedi. Ve şu anda da dedi senin bu dönüştüğün şarkıcıyı, sanatçıyı ve kadını gördükçe dedi çok ilham alıyorum senden ve çok duygulanıyorum dedi. Ben dedim ki tamam, ben yapabileceğimin görevimi yapmışım. O yüzden böyle hikayeler de olabiliyor.
0: Melis, şimdi bu yıl biz hafıza yapıyoruz. Sana bir soru soracağım. Kaldığın bir olay, bir yaş, illa kötü, travmatik değil, iyi bir şey de olabilir. Kaç yaşında kaldın ya da hangi olayda kaldın?
1: Kaldım.
0: Çocukluk olabilir.
1: Sahneye. Yani aşamadığım anlamında mı?
0: Aşamamak değil de hani böyle bir yerde kalırsın ya, böyle aklına orası gelir. Oradaki kıza hep mesajın vardır. Hmm. Ya da bir ilk aklına gelen bir olaydır o. Aşamamak değil ama.
1: Anladım. Oradan sonra ben o kişiyim hala gibi. Hmm,
0: tabii tabii.
1: Tabii tabii.
0: Öyle öyle.
1: Aynen aynen.
0: Aynen aynen.
1: Vallahi yani olay olmasa da ben muhtemelen çocuk Melis'im hala ya.
0: Ama kaç yaş?
1: Kaç yaş?
0: 5, 7.
1: Yok, 5, 7 değil. 10, 11.
0: Niye 10-11?
1: Çünkü videolarımı görüyorum 10 yaşında çektiğim. Hı hı. Ve aynı Melis olduğumu hissediyorum. Çünkü elime bir mikrofon almışım evde veya bir tarak almışım. Kendime video çekiyorum ve evet arkadaşlar ben Melis Fis yapıyorum ve o kız bu kız aslında ve gerçekten bir şey değişmedi. Yani olgunlaşmam dışında konuşma şeklim değişmedi, gülüşüm değişmedi. Yaptığım hareketler mesela şu benim hareketimdir. Çocukken hep şunu yapardım, odamda fotoğraflarım vardı ve şu an her konserde bu pozu veriyorum mesela. O yüzden 10 yaşındaki Melis diyelim.
0: Peki o zaman 25 yaşında bugünkü Melis 15 yıl önceki o kıza bir cümle, bir kelime söylese. 15 yıl bunları yaşadın o kıza ne derdin? Hmm. Elinde tarakla şarkı söyleyen kıza ne derdin? Bir kelime ama.
1: Güzelmiş. Dur. Düşünmem lazım.
0: Bak mesela sana ilham olsun diye söylüyorum. Olacak kızım, başaracaksın, yapacaksın.
1: Evet evet.
0: Canını sıkma, hallolacak. Ne bileyim böyle hani evet, bir şey söyleyeceksin. Aklımı... Buradan haber vereceksin. Evet. 15 yıl sonra burada işte. Evet. Ne derdin bir kelime?
1: Başaracaksın derdim. Hmm. Birkaç kelime hakkım olsaydı hayal kurmaya devam et derdim. Spoiler vermezdim. Hiç sevmem önceden öğrenmeyi bir şeyleri.
0: Ay kendine de mi vermiyorsun başaracaksın?
1: Olmaz ki o zaman. Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Her şey... Sıfırcı hoca gibi.
1: Hayır ama her şeyi bildiğini düşünürsen o zaman hiçbir şey yapmazdı ki o Melis. Zaten başaracakmışım derdi. Neden öyle bakıyorsun?
0: Oradasın diyor. Bak Hande diyor ki oradasın. Duvardaki posterlere bakıyor. Elinde de tarak. Ay biz niye çocuğun hayatına, kızın hayatına karışıyoruz acaba Hande ya?
1: Tamam başaracaksın dedim o zaman. Başaracaksın.
0: Hande yaz o zaman. Altta da Melis. Ay, Melis bir yazsana. O kadar yani şey olmaz. Hayatım biz seni sevmeye hep devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben öyle senin 10 yaşındaki hayranın gibi olmayacağım. Bunu da bir ciddiye alıp gözüme baksana program kapalı.
1: Bir şey yazıyor. Aa, bitiyor mu pardon? Evet. Ama yazı yazdı.
0: Seviyormuş gibi yap bari. Allah cezanı vermesin. Melis kapat Ceyhun ya. Bayram günü. Ay bayram günü kapat.
1: Hayır. Birkaç komutu aynı anda verdim.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Bu gece uyumadan önce elimi tutar mısın?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz

0: olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo. How much do you care?

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: It's no sweat, it's no sweat.
1: It's no sweat, it's no sweat.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.